0: love, ich küsch love, love, love, love, ich küsch love, love, love, love, ich küsch love, love, love, love, yeah. Valla bebek sana ne denir ki, yokluk gördük bu nereden bilir ki, para mutluluk getirmez diyenlere söylüyorum öyle bir getirir ki. Ne dedin kesin dinlememişimdir, bu işleri hiç becerememişimdir. Eğer bir şeye sahip olamadıysam yeterince istememişim. Dedin dedi konuma diyorum gel. Hak harbi seviyorum seni ben.
1: Severiz.
0: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
1: Dedi konuma diyorum gel.
0: Geliriz.
1: Hak harbi seviyorum seni ben.
0: Severiz.
1: Diyor o zaman bu gece sene 5'e gideriz. Dedim ona makine değilim ama deneriz.
0: Işık

Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim kalleşler yoldan döndüler. Her topluma girdim, onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bilmez yordu geceler. Her topluma girdim ama onlar gittiler. Ezdi tükenmedik, bildim

0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: Alo.
2: Şey söyle.
1: Bir şey sormak istemiyorum.
2: Peki o zaman.
3: Naber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi.